nk'umufana w'ukuri nk'umunyamwuga umufana yabigize umwuga hariho ibitandukanye hariho ingeso zimwe zimusanga afise azimutandukanya n'abandi